kuş başım kuş beni lay. Yemin cıknamı hun yemin de tay de tay. Tavın ya kelelle lay takım gel agay. Kamolim bulu maçaç bulu gedey.